0: Plan BFM 104.5.
1: Yenda chint.
2: Plan BFM new. Yo. Plan BFM new. Yo.
3: Ghana, you are listening to Plan B on your megahertz. Ghana, you are listening to Plan B on your megahertz.
4: Two bank warners for my Nyafu bon kwane agukensi. I'll repeat it again. Na jama dastas intimi wini bibi magana. Aye, so no mwesi aogleti yaga. Me mekane na kanibiyomu. So omu ni mamu pa mfo whole Ghana budget. And for more blasta, they won't, they omu timi wini hweda. Obi pa won challenge me. Because I remember I call Joya, Felix Nina mitwa kontumpu. Black Matthews ubebo niye huru omu. Omu film, ye bose, minister ohoye, katye se, so omu se, omu uli wa machi biya bono se la mwede mwamu, ba nami tu, his nami qualifier, mwama mi say. Because mi zundi yani like, tise wabo, wa qualifier to next stage, mi bo hit me 2 weeks, etu semi final, sema mi kwa fana yeji mada, ba anu diya zero, enti ma nima ni mada, nye zo minya bibiya biyum, just 1,800 niya di mame no, and wana ba tu su footballer, enko bo uli wa machi biya abe mano $5,000. So, ebo, o respect him se mi mwampa ye mano. Enti so mwa nito mwa niya uche, ye inside, nani box niya da, activities na kanana, de biya blasters ya, director, umbe si omuntuma kwa. Ombe kwa aba, ebe zero. Ombe kwa aba, ebe zero. Omu kwa sudan ya, omu kwa mufa soa, go ni bae, enko mi uli hoka wanki ye. The same way in Ebeko. Ube wini home, ube zako wini ni home. Namo cheko. Because nye football, kuwa ane sports, ewa my way. The demons are my make a give up, my course of bright time. Para sports, it's a one of them, ki ya yi pa, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye, omu ye